do nabia kabibichem oyonyami obedi asama mai bike paso bohenda li anda oyonyamia.